aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

tepesindir. Şelalenin isteğine heyranım, bulakların zümzümesi besindir. Seni deyip yaşamışım her zaman, bu sevdada men bir damla senin man. Bu ünvanda sabrım ile oynayan dağların kükremesi besindir.

acım çeker, gözlerine gem keder. Gülüm seni incitmesin bu kadar. Gözyaşın bir damlası besindir. Seni deyip yaşamışam her zaman. Bu sırda da ben bir damla seninmam. Bu ümmamda sabrim ile oynayan dalgalarım

bahçe açan güllerdin, yoksan senindin. Bir vakit hoşbeht günlerdin, yo

yoksan senindir. Dilleri çin çinidin, uçan göğerçinidin. Tekçe